Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Presence Compositrice etiketiyle yayınlanan piyanist Marie Vermeulen'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı, kadın bestecilerin müzik dünyasındaki görünürlüklerini arttırmayı amaçlayan bu kayıt firması için gerçekleştirdiği albümde, Fanny Mendelssohn'un yılın her bir ayı için bestelediği kısa piyano parçalarından oluşan Das Jahr başlıklı yapıtını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 1805-1847 yılları arasında yaşayan Fanny Mendelssohn, küçük kardeşi Felix Mendelssohn ile birlikte müzik eğitimi almaya başlamış, kısa sürede en az onun kadar büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Varlıklı bir aileye mensup olduğu için yapıtlarını kendi adıyla bastırması ya da bir piyanist olarak kariyer yapması günün alışkanlıkları uyarınca kadınlar için alışılmadık bir durumdu. Bu nedenle Fanny Mendelssohn bestelerinin hemen hiçbirini bastırmamış, onları aile çevresinde düzenlenen konserlerde seslendirmekle yetinmişti. 1821 yılında tanıştığı ressam Wilhelm Hensel ile evlendikten sonra da durumunda bir değişiklik olmamış, sanatçı yönünü geniş çevrelere göstermesi her zaman engellenmişti. Fanny Mendelssohn ve kocası, 1839 ve 1840 yıllarının önemli bir bölümünü İtalya'nın değişik kentlerinde geçirmişler, bu ülkenin köklü sanat yaşamının olabildiğince tadını çıkarmışlardı. Berlin'e döndükten sonra her ikisi de yolculuk izlenimlerini kağıda geçirmiş, Fanny Mendelssohn yılın 12 ayını betimlediği kısa piyano parçaları bestelemişti. Bir süre sonra bunları tekrar gözden geçirerek kocasının çizimleri ve her ay için seçtiği değişik şairlerin şiirlerinden bölümlerle bir albüm şeklinde tasarlamıştı. Fanny Mendelssohn 12 ay için bestelediği parçaları bir epilog da ekleyerek 13 bölüm halinde Das Jahr, yıl olarak adlandırmıştı. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtın tümünü piyanist Marie Vermeulen'in yorumundan dinliyoruz.

Fanny Mendelssohn'un yılın her bir ayı için bestelediği kısa piyano parçalarından oluşan Das Jahr başlıklı piyano yapıtını dinledik. Piyanist Marie Vermeulen seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında piyanist Marie Vermeulen'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler. İdeal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Ah, hoş bulduk Gayecim. Sorma, çok zor geldim ya. Bu İstanbul'da artık bu trafik nedir ya? Bu böyle Anadolu yakasında oturan.
0: Böyle şikayet oturan... ama.
1: Sorma. 3 tane metro değiştir. Va, bittim ya yorgunlukta.
0: Ne demek istiyorsun ya? Sahneyi bana mı ver demek?
1: Yok, vermedim.
0: Bunun altında bir şey var.
1: Yok, hiçbir tamam, şey yok. Tamam. Yani bir baştan şöyle bir anladım. Serzeniş var yani.
0: Ben mesajı aldım. Peki. Sana veriyorum Birlikte'nin sahnesini. Ha. İstediğin gibi kullan.
1: Şöyle canlı evet. Gireyim yani.
0: Buyur.
1: Ha canım. Ben şimdi burada çok farklı bir şey yapacağım bu programda izin verirsen. Şef sensin biliyorsun.
0: Rica ederim efendim. Birlikte yapıyoruz programı.
1: Tabii. Biz çok demokratik programcılarız evet. Şimdi böyle bir şey var yani İtalyan besteciler diye kendimce böyle bir
0: sen tema. Böyle bir temalar etrafında
1: böyle meraklanıyorum. Evet. Herkes yapıyor ya böyle yok İspanyol rüzgarı yok müziğin kanatlarında uçuyoruz falan.
0: Böyle konsept yapıyorsun.
1: Konsept. Benimki de İtalyan besteciler.
0: Ama haber ver ki ben de öyle bir hazırlık yapayım ya.
1: Öyle şey olur mu bakalım sen ona göre şimdi çarpışacağız. Şimdi tabii İtalyan deyince barok döneme gittin mi ne geliyor? Geliyor aklımıza Antonio Vivaldi.
0: Evet.
1: Çok büyük çünkü bir sürü var fakat ben buna önem veriyorum. Şimdi tabii çok değişik bir versiyon karşımıza çıkacak. Biliyorsun 4 Nevsim yaptı konçertoları ve nasıl yaptı bunu? Keman ve yaylılar orkestrası için değil mi? Şimdi kemana benzeyen bir başka bir enstrüman var. Akordu aynı zaten.
0: Öyle mi?
1: Sol re la mi yani.
0: Sol re la mi.
1: Bileceksin mandolin
0: evet,
1: yani.
0: Mandolin tabii.
1: Ve mandolin de yani böyle bu o dönemin bence çok önemli. Mesela ne var? Gitar var. Barok gitar var ama şey ilgilenmiyorlar pek.
0: Evet.
1: Böyle Handel'ler, Bach'lar, efendim Vivaldi'ler gitarı biraz küçük buluyorlar yani. Biraz aşağı herhalde. Mesela daha çok İspanyol besteciler var. İtalyan farklı. Burada büyük besteciler pek el atmamış ama biliyorsun ki o zaman soylu bir enstrüman daha var. O da lüt.
0: Lüt tabii.
1: Değil mi? Lavta dediğimiz lüt ve dolayısıyla Vivaldi lüt için yazmış konçerto. Mandolin için de yazmış. Ama enteresan mandolin için yazdığı orijinal eserleri var. Bu böyle değil. Şimdi ben 4 Nevsim'in yaz bölümünü mandolin ve yaylılarla çaldıracağım. Nasıl?
0: Evet, gittikçe enteresanlaşıyor
1: nasıl buldun?
0: İşte. Evet.
1: Kemansa keman ama bu gelen solist o kadar güzel çalıyor ki kemanı aratmıyor yani o derece güzel ve çok yetenekli bir mandolinci diyeceğiz. İsmini de söyleyince herkes tanıyacak tabii ki Avi Avital.
0: Tabii ki.
1: Yani evet. Dünya starı bir mandolinci.
0: Mandolinin nesi?
1: Starı. Oluyor her şeyin pop star var da burada yok mu?
0: Evet zaten ona rock müzikçi gibi çalıyor mandolini diyorlar. Tabii. Sahnedeki görüntüsü için.
1: Pardon tabii doğru ağırlıklı olarak barok kayıtları var. Ama mesela etnik müzik de yapıyor. Etnik müzik de başka enstrümanlarla konserler falan yapıyor. Farklı bir insan. Fakat ben sana şunu söyleyeceğim. Herhalde ne kadar önemli bir şey ki yani Deutsche Grammophon'da adam bu 4 mevsimi oturmuş kayıt yapmış yani. Öyle her babayı yer verirler mi Deutsche Grammophon? Olmaz ama bu sefer buna demek ki çok önem verilmiş ve yaptığı iş de çok güzel. Şimdi o zaman istersen sahneye davet edelim abi Avitali ve Venedik Barok Orkestrası da gelsin.
0: Oo müthiş.
1: Peşinden. Bunlar kendi kendilerini yönetirler. Ve o zaman bu 4 mevsimden yaz bölümünün birinci bölüm olarak Allegro non molto, sonra Adagio e piano, presto e forte diye böyle bir bölüm. Son bölüm de presto.
0: Harika.
1: Bakalım nasıl bir açılış olacak hadi canım.
0: Müthiş olacak.
1: Haydi bakalım.

0: Evet.
1: Ha?
0: Çocukluğumuzun enstrümanıydı zaten. Bizde de değil mi? Ne kadar ben önemliydi. Çaldım. Evet, hepimiz
1: ben
0: çalıyorduk.
1: Ben bayağı hem de çok ciddi ya, böyle resitaller de verdim.
0: Tabii tabii.
1: Gitar öncesinde.
0: Ne tatlı bir sonoritesi sesi
1: çok
0: var.
1: Çok güzel.
0: Tabii Avi Avital'de.
1: Adam döktürüyor.
0: Muhteşem.
1: Mükemmel.
0: Muhteşem ya.
1: Mükemmel çaldı.
0: Nasıl başlamış biliyor musun mandolinle? Üst kattaki komşusunu duymuş bir gün.
1: Uyduruyor.
0: Vallahi.
1: Uydurma.
0: Bak bu geldi aklıma. Gerçekten.
1: Aa dedikodular.
0: Benden diyor bir yaş büyük bir şey vardı. Komşumuzun oğlu diyor. Üst katında mandolin. Evet, kendisi demiş ki ben de mandolin istiyorum. Ona gıpta etmiş.
1: Çok güzel ya, harika.
0: Sonra işte hocası Rus hocası varmış.
1: Evet bu.
0: Evet.
1: Şeylerde
0: keman
1: çok...
0: hocası diye gelmiş fakat bir şey kadro bulunmamış. Adam mandolin dersi.
1: Ah zavallı. Bize benzedi bu.
0: Dedikodular. Evet.
1: Çok,
0: çok tanınmış bir hocaydı diyor. Mandoline başladım böyle diyor ondan
1: ama
0: sonra
1: ne güzel.
0: Da.
1: Ne
0: müthiş
1: kadar?
0: Müthiş bir şey.
1: Ama
0: ilerleme.
1: Demek ki yetenek de var ama bir de bu işi doğru kullanmak
0: İşte
1: var.
0: Bir de değişik stilleri böyle bravo. Harmanlıyor değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel, çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok kültürlülük
1: var.
0: İşin içine giriyor.
1: Var ve çok başarılı.
0: Evet. Evet şimdi değişik stilleri birbirleriyle harmanlamasıyla ünlü benim de konuğum. Madem sen böyle bir seçim yaptın.
1: Sen de şimdi uçucu
0: ben
1: gibi.
0: Ben aralara girip işi karıştırayım.
1: Allah Allah dur bakalım evet. ne çıkaracaksın.
0: O da böyle rock çalan bir gitariste benziyor sahnede.
1: Ha, sahnede benziyor ama.
0: Kendisi Asi Kemancı olarak tanınır.
1: Aa, ben bilirim bunu ya.
0: Bilirsin herhalde. Ah bildim vallahi. Bravo. O da biliyorsun 1989 yılında yayınladığı Vivaldi'nin 4 mevsim albümüyle 2
1: tabii.
0: milyondan fazla satarak
1: müthiş.
0: Tüm zamanların en çok satan klasik eseri olarak Guinness Rekorlar kitabına geçti biliyorsun.
1: Bir de geçsin kardeşim. Ya.
0: 2 yıl herhalde. 2 yıl en üstte listelerin başında
1: güzel.
0: Kaldı gerçekten.
1: Tabii ki.
0: Evet Nigel Kennedy gelecek şimdi ve ona
1: çok
0: eşlik edecek 5 Polonyalı müzisyenle birlikte gelecek.
1: Çok hoş.
0: Nigel Kennedy kendisine yakıştırılan punk değil mi punk diyorum punk.
1: Punk diyorlar.
0: Punk
1: evet.
0: Kemancı.
1: Belki Almanlar punk diyor.
0: punk. ünvanını hakikaten hak ediyor yaptıklarıyla.
1: Evet evet saçlarını falan boyuyor böyle şeyler.
0: Kimi zaman duygulu kimi zaman neşeli ama genellikle de hareketli olan Nigel Kennedy birliklerinin sahnesinde uslu durmaya karar vermiş bugün.
1: Maşallah yoksa geziniyor değil mi böyle sahnede dolaşıyor falan.
0: Bak ne diyor şşş.
1: Aa nedir o ya?
0: Şşş.
1: Bize mi diyor?
0: Evet sessiz olun diyor bir çünkü tamam. Bestesinin adı bu.
1: Ayda.
0: Evet. Şşş.
1: Ne çok... güzel. Ne güzel bulmuş ya. Hem susturacak bizi evet. Hem parça.
0: Evet, şimdi Nigel Kennedy geliyor 5 Polonyalı müzisyenle birliklerinin sahnesinde belki de en sakin anlarından birini yaşatacak.
1: Yerinde
0: bize.
1: Duracak, sakin.
0: Evet.
1: Bakalım nasıl bir şey olacak bu ya.

0: Nasıl? Sıra dışı değil mi?
1: Vallahi
0: sıra dışı
1: şaşırdım.
0: İşler yaptığı için müziğindeki sürprizler de hiç bitmiyor.
1: Ben
0: Naci
1: şaşırdım.
0: Ülkeninin.
1: Bunu ilk defa buldun. Şimdi nereden çıkardın bilmiyorum. Ben de ilk defa dinliyorum. Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Heyecanla dinlemeye de devam edeceğiz. Evet. Böyle yetenekli çok, müzikçileri. Evet. Çok. Hadi devam edelim heyecanlanmaya.
1: Öyle mi diyorsun? Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir isim söyleyeceğim şimdi. Kemancılar herkes ayağa kalkacak. Fritz Kreisler.
0: Hemen kalkıyorum.
1: Bak kalktı kemancı. Başka ben belki dinleyenler için de kemancılar ama bütün.
0: Önümü ilikliyorum.
1: Tabii ki ya.
0: Saygıyla.
1: Müthiş. Saygıyla değil mi? Yani bir özelliği var Kreisler'in. Yani hem kemancı aynı zamanda işte düzenlemeci, besteci
0: her
1: de
0: şey.
1: Yani bir sürü işler çeviren çok yetenekli bir müzisyen diyebiliriz. Ve çok enteresan yani ben hep böyle konservatuar zamanında duyardım böyle bir şey işte. Prelüt ve Allegro Puniani. Prelüt ve Allah Allah derdim nasıl bir
0: çok
1: şey bu.
0: Çok güzel bir bis parçasıdır.
1: Ha, nasıldır falan bak tabii sen kemancı evet. olduğun için bileceksin. Harika hakikaten.
0: Gerçekten.
1: Sonra dinledikten sonra böyle defalarca dinlenebilecek bir eser. Çok güzel hazırlanmış yapın. Fakat enteresandır. Bunu diyor ki ben Puniani stilinde diyor. Ama böyle bir şey anlatırlar Kreisler için. Sen duyduğumu bilmiyorum. Başka eserler de yapmış böyle birçok biliyorsun. Yani
0: evet,
1: mesela
0: evet.
1: Handel'den bilmem Bach'tan şuradan buradan. Ne istersen var hepsinden.
0: Tabii.
1: Bazı mesela Brahms'tan bile yapıyor. Fakat şey dermiş bunu ahbap toplantı geldi. Ben bir sandık buldum hazine sandık. Biliyor musun? İşte oradan.
0: Yıllarca kandırmış herkese.
1: Böyle demiş değil mi? Bak güzel bunu biliyor kemancılar.
0: Evet.
1: Bana çünkü bunu da bir violonsel hocası anlattı bizim okulda. Diyor ki böyle sandıktan çıkarır gelirmiş. Bir eser daha oldum. Yani. Sonra seneler sonra demiş ki bunların hepsini ben yapıyorum. Ne
0: çok
1: müthiş.
0: Kızmışlar ama biliyor
1: tabii
0: musun?
1: Tabii kızmazlar mı ya düşünsene.
0: Sahtekar falan demişler.
1: Ama çok
0: ama
1: iyi.
0: Şöyle de bir şey varmış galiba açıklaması. Konser programlarında diyormuş adımın hem besteci hem yorumcu olarak görülmesini istemiyorum.
1: Ah.
0: Evet.
1: Nasıl bir şey bu?
0: Ne enteresan değil
1: ama
0: mi?
1: Ama bu da çok farklı bir şey. Adam demek ki kendine göre bir...
0: Ama çok eğlenmiş olmalı kendi kendine değil
1: bence
0: mi?
1: Bence de ya devamlı bir şey geliyor. Herkes diyor ki müthişmiş
0: ne
1: falan.
0: Ne sandıkmış bu?
1: Allah Allah diyor. Yani bunu mu yazmış falan ne güzel
0: ya.
1: Olmuş falan diyorlar. Halbuki alakası yok.
0: İlk o zaman tabii hep yaşamamış. Yani o anda yaşamayan besteciler.
1: Ya tabii olur mu ya?
0: Kavga çıkarttı.
1: Bence tabii uyanık bir adam o. Kendi çağından bir şey yaşayan birini seçer mi yani? Anında ben yazmadım böyle bir şey falan diye. Fakat bu enteresan. Mesela tabii ki o kadar güzel yapıyor ki bunu. Yani kimse
0: çok
1: de
0: zarif keman parçaları.
1: Ya bir de itiraz eden çıkmıyor ki ya. Yani hadi canım bunu böyle şey yazar falan demiyor. Hakikaten ona da benzetiyor yani.
0: Ya.
1: Çok güzel bir şekilde beceriyor bu işi demek.
0: Yeniden yazıyor işte canım.
1: İşte bence de kesinlikle. Diyor ki ben acaba Puniani olsaydım.
0: Sam ne yapardım?
1: Böyle bir prelüt ve allegro yazsam nasıl yazardım falan değil mi? Çok hoş. Evet şimdi yani bu kemancıların tabii çok iyi bildiği repertuarında olan bir eser. Ama... Tabii ki bu Fritz Kreisler dedik hepimiz ayağa kalktık ilk dedi. Şimdi kemancıyı söyleyince gene bir kere daha ayağa kalkıyoruz. Salvatore Accardo.
0: Buyurun.
1: Yani bunu dersek ne oluyor?
0: Boksör kemancı. Ne kadar çok dinledik Salvatore Accardo'yu.
1: Çok çok. Ya. Şık kemancı yani.
0: Çok.
1: O zaman bir de piyanist gelsin yanına çünkü tek başına çalamayacak.
0: Herhalde.
1: Laura Manzini de piyanoda eşlik edecek. Bak geldiler şimdi Puniani, Prelüt ve Allegro çalıyorlar.

0: Müthiş tabii.
1: Ya gene kaç bin kere dinledim eseri, gene hoşuma gidiyor.
0: Bayılırım. Hele bazen bis olarak çalırlar kemancılar.
1: Çok hoş olur
0: değil
1: mi?
0: Of, müthiş olur yani.
1: Gidişli böyle.
0: Evet ya, yani niye böyle düşünmüş, konser programlarında hem besteci hem yorumcu olarak görünmek istemiyorum. Niye böyle bir yola başvurmuş?
1: Biliyor musun?
0: Enteresan ya? Yani bilmiyorum.
1: Acaba ben de bulamadım.
0: Sorardık yani.
1: Ben de
0: bulsaydık Chrysler'ı.
1: Mantığını bulamadım ya.
0: Ama Mozart öyle değil biliyorsun.
1: Neden? İstiyor tabii.
0: Viyana'da besteci ve virtüöz piyanist olarak kendini ispatlamak için
1: her şey
0: elinden geleni yapıyor. Harıl harıl çalışıyor yani. Çok enteresan.
1: Tabii gel çal diyorlar. Hiç kimse hayır demiyor. Her yere gidip çal.
0: Hepsi de majör tonda 3 tane piyano konçertosu besteliyor.
1: Evet.
0: 1783 yılında tamamladı.
1: Evet.
0: 13 numaralı Do majör piyano konçertosu da ona Viyana'da ilk başarısını kazandırıyor.
1: Harika.
0: Çok alkışlanıyor.
1: Tabii.
0: Ve ilk defa o konserden iyi para kazanıyor.
1: Maşallah.
0: Evet vallahi hep biliyorsun yani. Çok
1: ne yapsın
0: ya? Parasını vermiyorlar.
1: Ha filan falan.
0: Yarısını, dörtte birini veriyorlar.
1: Hayat sefillik tabii.
0: Ve babasına yazdığı mektubu da konçertoyu şöyle tanımlamış Mozart.
1: Ne
0: çok
1: diyor?
0: Parlak, zorla kolay arası bir şey. Fazla basitleşmeden müzikten anlamayanların bile kulaklarına sevimli gelecek tarzda. Ama yine de uzmanların da beğenecekleri pasajlar var içinde diyor.
1: Bak ne uyanık.
0: Ne güzel değil mi? Ne kadar güzel.
1: Yani diyor ki yapayım halkın evet. hoşuna gitsin
0: evet,
1: ama
0: öyle olmuş zaten.
1: Eleştirmenler de bize yani taş atmasın oradan. Sen de ne biçim eser yazdın falan, güzel.
0: Bu konçertonun bir özelliği daha var. Mozart konçertonun çalgılamasını yaylı çalgılar eşliğinde çalınacak bir tarzda da yazmış. Öyle bir tarzda.
1: Çok
0: evet.
1: güzel.
0: Evet.
1: Ha nefesli olmadan.
0: Hayır da. Evet. Kuartet eşliğinde.
1: Güzel güzel. Çok. Şimdi, belki de ihtiyaç oluyor böyle.
0: Evet şimdi bu şekliyle dinleyeceğiz biz bunu.
1: Daha güzel.
0: Ve birliklerin sahnesine piyanist Gottlieb Walisch ve Piatti Kuarteti çağırıyoruz.
1: Ben şeyi kaçırdım ama ya.
0: Neyi?
1: Hangi konçertoyu dinliyorduk?
0: 13 numaralı Do majör.
1: Pardon söyledin onu, ben daha anladım.
0: Tamam
1: çok
0: ama
1: güzel.
0: Yaylı kuartet.
1: Daha değişik bir versiyonu kulağımıza gelecek.
0: Piyano ve yaylı kuartet.
1: Çok güzel, bence daha da sade bir şey olacak. Evet.

0: Borusan Klasik.
1: Değil mi? O kadar güzel yazmış ki. Yani orkestraya falan hiç gerek yok yani.
2: Ya zaten yani renk katıyor şey. Yani bazen oluyor biliyorsun mesela bu tip bazı eserler var. Çünkü hani böyle virtüözite istemeyen mesela artık romantik dönem falan ve Beethoven'dan sonra bu yaylı çalgılar sadece.
1: Bir de uygulaması kolay yani orkestra bulman gerekmiyor.
2: Tabii tabii şunu söylemek istedim yani Mozart'ın orkestrasından bir uyarlama yapabilirsin nefesleri çıkarıp. Sen yani her zaman yapılabilir yani Mozart da bunu düşünerek böyle bir uyarlama yapmış ve tahmin ediyorum ki muhakkak bir ihtiyaç olmuştur.
1: Tabii tabii.
2: Bir yerde bir toplantıda.
1: Bence
2: bir
1: yetiştirememiştir. Önce böyle yazdı.
2: Şunu bir acele yazayım da bir çalınsın falan. Vallahi doğru söylüyor. Her şey olabilir. Belki.
1: Son dakikada yazdığı için her
2: kesinlikle,
1: şey.
2: Kesinlikle.
1: Evet çok güzel bir yorum dinledik. Konuklarımızı da uğurladık.
2: Harika.
1: Sen de sıra.
2: Şimdi bana geldi top. Şimdi bu ben gene böyle konservatuvar yıllarında falan böyle arkadaşlar ve işte insanlardan hep duyardım. Mesela ne derlerdi kemancılar? Ya kardeşim Vitali'nin şakonu, Vitali'nin şakonu yani.
1: Çalmak isterdim çok hemen.
2: Ya böyle bir 5 aşağı 10 yukarı gezinirler hep bu laflar dönerdi. Evet. Ben de bu eseri biliyorum o yüzden şey yapmadım. Yani yadırgamadım. Dinlemiştim zaten. Hakikaten de keman repertuarında da
1: müthiş.
2: Bir de şeydir yani böyle ağırlık taşı koyar yani. Şimdi bunu çaldın mı tamam oldun artık yani çalıyorsun zor. Bu kadar da basit bir eser değil. Fakat yani sanıyorum ki repertuar olarak da çok meşhur.
1: Tabii çok meşhur.
2: Öyle değil mi? Yani muhakkak resitallerde işte ne bileyim CD kayıtlarında
1: ben
2: falan.
1: Ben kilisede orkeşliğinde dinlemiştim bir de. Muhteşem.
2: O zaman daha da korkunç.
1: Çok hacim çok büyüyor.
2: Müthiş olur. Bunu isterdim bunu bir gün bulursam bir yerden.
1: Belki kayıt vardır.
2: Bence de bu ama orijinal bir şey her zaman yapılacak bir şey değil. Genelde piyano kemanı yapıyorlar. O şekilde. Şimdi bu güzel. Güzel eseri, şakonu, Tommaso Antonio Vitali'nin bir şeyden dinleyelim, uzak doğulu sanatçılardan dinleyelim. Bin Huang keman çalıyor. Huyun sun kim?
1: O da onun huyuna suyuna gidiyor.
2: Bunu söylerken çok gülüyorum. Huyun sun kim piyano?
1: Hadi bakalım.
2: Değil mi?
1: Suyuna... Huyunu suyunu.
2: Hadi bakalım bir şakon çalsınlar da dinleyelim.

0: Evet yani iyi huyu suyu.
1: Her şeyi yerli yerinde yani. Bunlar zaten bak bir şey söyleyeyim, bu Japonlar ve Çinliler daha komik bir şey söyleyeceğim. Eskiden bir eleştiri vardı ki doğruydu. Ya bunlar makine gibi çalıyorlar. Evet. Yani doğruydu makine doğruydu, gibi. Evet. Pek bir böyle ruh yok yani, evet, fazla
0: sıfır
1: bir.
0: Sıfır hata.
1: Sıfır hata abi, ama korkunç çalıyor. Dikiş makinesi gibi adam giriyor. Dırr, o taraftan çıkıyor. Şimdi bir de şey geldi. Ruh geldi.
0: Evet evet.
1: Artık anca. Ama geldi anca ama şimdi bu sefer ulaşılmaz oldular.
0: Belki çalıştıkları hocalar değişti.
1: Bence de bence de biraz.
0: Açıldılar.
1: Tabii o sadece meditasyonla yapan hocalar, evet, var. Onları böyle şey yetiştiriyorlar hakikaten böyle. Hı-hı. Ne derler? Teknisyen böyle acayip, evet, çıkıyorlar. Evet. Ama tabii bu dediğin doğru, çalıştılar ya da zamanla artık bu oturdu. Şimdi çok da güzel yorumlar çıkıyor yani. Tabii. Mükemmel çalışlar çıkıyor. Yani
0: mukayese de edebilirler. Dinliyorlar bir sürü şey.
1: Yani tam artık bu iyice istilaya geçtiler, evet, yani. Evet. Böyleydi yani.
0: Hunsun,
1: çok
0: güzel. Kim?
1: Çok güzel yaptılar vallahi.
0: Ya bu Vitali de Şakon'u hakkında da şeyler var. Özgün değil diye dedikodular var aslında. Biliyor musun onu? Ya, bayağı uzun süre sürmüş yani. Bu Pizendel'in demişler keman virtüozu bir ara.
1: Ha. Ama ben şöyle duydum, sanki bu sadece solo keman için falan çalınıyor.
0: İşte bir sürü şeyler
1: sonra
0: var.
1: Sonra piyano yazıldı
0: Tommaso
1: falan.
0: Tommaso Vitalino diye bir kemancıya ait demişler. Sonra demişler ki o Vitalino, Vitali'nin oğlu küçük anlamına geliyor.
1: Çok güzel. Lüferino, Lüferino gibi böyle. Küçük Lüfer yani. Evet, nasıl vallahi bir şey bu ya?
0: Öyle ya. Sonra Pizendel demişler. Ondan sonra şey tanıtmış çünkü bunu. Ondan sonra başlamış.
1: Kim keman?
0: Ferdinand David.
1: Ha. Onu
0: Mendelssohn'un arkadaşı.
1: Anladım.
0: Biliyorsun kemancı.
1: Evet evet.
0: Ondan sonra şey dikkat çekmiş tabii.
1: Bir anda herkes
0: dedikodular.
1: Nedir bu falan araştırmayı.
0: Neyse tamam ya.
1: Biz Antonio Vitali'yiz.
0: Sonra öyle evet hakikaten öyle böyle yerleşmiş yani. Çok severek de dinleniyor. Şakon deyince de bir Bach gelir akla, biliyorsun.
1: Bravo.
0: Bach'ın Şakon'u, bir de Antonio.
1: İşte kemancıların
0: Vitali'nin meşhur Şakon'u.
1: Bravo, iki tanedir, evet. Çok önemli.
0: Peki Offenbach deyince aklına ne gelir senin?
1: Ben bildiğim yani müzikal diyecektim. Operet falan olur yani. Olmaz mı?
0: Olur.
1: Ama başka şey mi
0: başka
1: var?
0: Başka bir şey yok mu yani Offenbach deyince?
1: Offenbach'tı ben yani.
0: Ya aslında çok enteresan. Çok çabuk ünlü olmuş. Çok çabuk da unutulmuş bir besteci Offenbach.
1: Yani, o zaman ama
0: yani. O zaman yani zamanında.
1: Bir anda parlamış falan sonra.
0: Parlamış
1: ama şimdi çünkü
0: şimdi
1: biliniyor
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii
1: çok
0: biliniyor. Zaten çok yönlü biliyorsun değil mi? Gitar,
1: evet,
0: keman, violonsel, flüt.
1: Oho.
0: Çalmadığı şey yok. Şan öğretmen bile yapmış biliyor musun? Mecbur.
1: Hayır. Vallahi. Hayır. Baksana zavallı.
0: Geçimini tiyatro orkestrasında çalışarak, violonsel çalışarak.
1: Demek ki çok yönlü bir adam.
0: Sağlamış.
1: Çok
0: ve
1: yönlü.
0: Tabii
1: bir
0: ki Fransız komik operasının ustası olmuş.
1: Muhteşem yani yaptığı şeyler.
0: Gerçekten de Hoffman'ın masallarıyla biliyorsun adını müzik tarihine yazdırdı.
1: Mükemmel.
0: Tamam, bu kadar konuştuk ama bu yani dinleyeceğimiz eserin ne masallarla ne operete hiç uzaktan yakından alakası yok.
1: Sandıktan çıkarıyorsun.
0: Kimle alakası var biliyor musun? Sandıktan çıkarıyorum. Kreisler gibi. Başka ünlü opera bestecisi Rossini ile ilgisi var.
1: Ha, tema alacak galiba.
0: Çünkü Offenbach Rossini'nin anısına violonsel için bir fantezi bestelemiş.
1: Aa, ne kadar şeker.
0: Ya çok.
1: Hiç ben bunu.
0: Şimdi onu dinleyeceğiz birliktenin sahnesinde.
1: Bak görüyor musun? Evet. Gizli kalmış.
0: Evet, ben yeni keşfettim valla.
1: Bravo, hiç bilmem.
0: Violonselci Rafaela Gromes geliyor.
1: Evet.
0: Ve kendisine Enrico Delamboy yönetimindeki VDR Radio Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Alman. Beste Ocher und Funk Radio Senfoni Orkestrası.
1: Şahane bir orkestra. Tamam.

0: Ya ne güzel değil mi? Rossi'nin anısına. Tabii Viyaronse'yi de çok iyi tanıdığı için Offenbach. Harika
1: Muhteşem.
0: bir fantezi bestelemiş.
1: Çok güzel yapmış yani.
0: Evet.
1: Çalınıyor mu acaba şey
0: Vallahi
1: repertuar?
0: bilmiyorum, ben ilk
1: Pek
0: defa
1: fazla
0: duydum.
1: yani böyle konser repertuarlarında genelde bu
0: Evet.
1: fantezi mantisi deyince şey
0: Hafif
1: çıkar.
0: kalıyor gibi değil mi?
1: Hayır hayır genelde biliyorsun Çaykovski de
0: Ha tabii.
1: konçerto yazmamış ama varyasyonları yazmış Rokoko teması
0: Evet.
1: üzerine falan. Yani onu bilirler daha çok yani çelistler
0: Evet.
1: bunu çalar. Offenbach çaldıklarını duymadım. Bizim oğlana söyleyeyim bari ya
0: Evet,
1: bak
0: bir de
1: yeni bir.
0: violonsel konçertoları da çok güzel
1: Tamam
0: tabii
1: işte
0: ki.
1: ya Offenbach'tan bir şey
0: Evet,
1: çalsın.
0: Rossini'nin anısına fantazi.
1: Bunu bulayım ben notasını bir.
0: Violonsel ve orkestra için.
1: Tamam bulacağım.
0: Tamam, bul.
1: Bulacağım bulacağım çok.
0: Evet, buyurun. Sahne hazır.
1: O zaman şöyle biliyorsun İtalyan diye bugün
0: Evet.
1: çıktık yola ya gidiyoruz böyle İtalyanlardan. Şimdi şöyle bir şey var. Gene bu Vivaldi'nin dört mevsimine döneceğim ben ama bu sefer farklı bir dönüş yapacağım.
0: Allah Allah, nasıl bir
1: Evet
0: şey?
1: yani şimdi böyle bir moda var biliyorsun yani yapılıyor recompose diyorlar böyle
0: Ha,
1: yeniden.
0: yeniden.
1: Buna ne diyorlar mesela Türkçe'de
0: Yeniden doğuş.
1: gibi mi yoksa yeniden yapılandırma?
0: Yapılandırma. Şey
1: Bak.
0: gibi. Ya evleri yıkıp yapıyorlar
1: Geri dönüşüm. Tek ona benzeyeceğini zannetmiyorum. Ama o da doğru aslında
0: ya.
1: eski evi yeni falan. Bu öyle değil ama burada recompose yaparken
0: Yeniden besteleniyor
1: tabii ki
0: aslında.
1: besteleniyor. Çünkü mesela oradan bir fikir alıp bir tema alıp bu sefer o besteci kendisini de koyuyor. Ki zaten artık Vivaldi demiyor yani. Buna ne diyorlar mesela Türkçe'de
0: Yeniden
1: gibi mi yoksa
0: doğuş.
1: yeniden yapılandırma?
0: Yapılandırma. Şey
1: Bak.
0: gibi. Ya evleri yıkıp
1: Geri dönüşüm. Tek ona
0: yapıyorlar
1: benzeyeceğini zannetmiyorum. Ama o da doğru aslında
0: ya.
1: eski evi yeni falan. Bu öyle değil ama burada recompose yaparken
0: Yeniden besteleniyor
1: tabii ki
0: aslında.
1: besteleniyor. Çünkü mesela oradan bir fikir alıp bir tema alıp bu sefer

0: aslında yani daha çok film müzikleriyle kendisini tanıtmış yani 1966'da.
1: Ama en çok Vivaldi'li isim değil mi? Adını
0: tabii
1: duyurdu.
0: Ki. Ha bir anda yok film müzikleriyle de şeyi vardı. Fakat bu sansasyonel bir şey oldu yani. Fazla konserlerde değerlendirmeye çalınmaya başladı. İşte ne bileyim DVD'leri yapıldı. İşte CD.
1: Aslında ne kadar tehlikeli değil mi? Çok bilinen tabii. Bir eser üzerine yapmış bunu yani.
0: Ama göreceksin ki şimdi.
1: Kendini ateşe atmış.
0: Hayır ateşe atmış değil. Fazla kendisi olmuş yani. Ben evet. Yani sadece karikatürize biraz burada dinlediğim zaman Vivaldi'nin mesela şimdi burada yapacağımız şey kış bölümü. Ya o meşhurdur onun ikinci bölümde şeyler gider kızaklar. Böyle pizzicato atım tak tik evet. Tak tim tak ta ti ta ta ri ra ri çalar falan. Evet. Mükemmel bir şeydir o kışı hatırlatır kızaklar. Gidiyor sonra duruyor falan atlı kızaklı şey falan. Şimdi böyle bir şey yok ki ya. Yani adam oradan bir hücre almış bir şey almış. Yani kendisi yeniden yapmış tamam bu diyor. Abi yok mu var. Mesela daha komik bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi ilk bölümde kışın konçertonun ilk bölümünde Karadeniz havası var.
1: Allah Allah.
0: 7-8'lik. Ben dinler dinlemez çok tuhaf oldum yani. Ya bu ne biçim İbaldi ya böyle. 1-2-3-4 yani çok enteresan bir mesela burada ilk yaptığı şey ne yapmış adam ritmi değiştirmiş bir kere. Acayip bir yenilik gelmiş. Biraz da oradaki o temayı baştaki temayı alıp onunla oynamış yani hücrelerle.
1: Zaten şey demişlerdi ya ben hatırlıyorum bu ilk çıktığı zaman CD çok ana temaya çok dokunmadan kışkırtıcı bir şekilde yeniden kurgulamış
0: evet.
1: diyorlardı yani.
0: Tamam işte yani böyle şey. Tabii kurgusu tamamıyla kendine ait ve başka bir şey çıkmış. Ama tabii dinlediğin zaman birisi diyor kardeşim bu Vivaldi'nin kış değil mi ya Konça falan gibi hatırlatması var. Ama tam da değil yani farklı değil. Şeyler. Bu Max Richter çok da yetenekli bir adam. Yani piyano ve org çalıyor bir de yani kilise orgu da çalan bir adam. Ve sonradan bu kompozisyon işine giriyor ve çok başarılı. Onu söyleyebilirim. Film müzikleri de çok çok güzel. Başka eserleri de var sadece film müziği değil. Şimdi burada o zaman çok farklı bir şey yapıyoruz. Daniel Hopp kemanda gelecek. Konzerthaus Kamer Orkestrası Berlin çalıyor. André de Rieder orkestrayı yönetiyor.
1: Harika.
0: Şimdi bu kış bölümünü yani şey konçertosunu 3 bölümünü arka arkaya Max Richter'in rekompozu ile dinliyoruz. Yani yeniden yapılandırdığı haliyle bakalım nasıl bir şey olacak.

0: Değil mi çok? Hı. Söyledim bak yani, evet, ilk bölümde söyledim, insan gerçekten nasıl bir tuhaflaşıyor.
1: Boşuna ses getirmiyor bazı şeyler.
0: Barok mu bu kardeşim, evet. İtalyan mı, Karadeniz mi, Rize dolaylarından mı falan.
1: Herkes oldu. Dinler bunu bir de.
0: Tabii tabii, çok hoş
1: çok
0: oluyor.
1: Çok fazla dinleyiciye ulaşmış zaten.
0: Kesinlikle kesinlikle çok.
1: İşte
0: çok.
1: Bazıları için kabul edilemez bir durum olmuş bu. Bazıları için evet, yani öyle. Var bayağı mı? Bir müzik dünyasını karıştırmıştı, ben hatırlıyorum çıktığı
0: tabii,
1: zaman.
0: Tabii tabii. Aa şey olan tutucular kızmıştır.
1: Tabii canım. Yani ne,
0: ne yapıyorsun sen, ne ya bir vardı mahvettin peri. Adam şey mezarında.
1: Ama sonra şey demişler, işin kötü yanı kayıt çok son derece şey düzgün, yani çok etkileyici demişler. Tabii. Hani hiçbir şey olmasa kayıt çok etkileyici.
0: Ha, evet yani, evet, yani şeye kızamıyorlar yani.
1: Çok başarılı bir kayıt. Tabii ki. Çok hoş bir atmosferi vardı demişler. Yani alışılmış bir durum değil ama. Hani alışılmış tabii, yorumun dışında ama.
0: Tabii.
1: Ya bu zaten kaç defa yapıldı. Her seferinde de aynı tepkiyi göstermeseler yani.
0: Evet.
1: İlk defa değil ki yani tabii bu ki yapılan şeyler.
0: Ama
1: yani
0: şöyle, yalnız yapılanlar vardı da mesela daha ziyade dikkat edersen. Hı hı. Bu şey caz stilinde mesela Bach vivaldileri. Evet, evet. Şey yapıyordu işte, davul, piyano, evet, bas, evet. Adamın adını şimdi.
1: Lucie.
0: Böyle bravo. Bak senin beyin daha iyi çalışıyor. Biz yavaş yavaş eskitiyoruz galiba bu işi. Tabii Jacques Lucie yani, evet. O mesela yaptığında orada da bazı insanlar, hı hı, tutucular dediler ya olur mu canım
1: ama
0: böyle.
1: O hiç ellemedi.
0: Hayır o doğru. O doğru. Bir şey yapmıyordu, evet. Yani alıp cazın, evet, ritmine sokuyordu falan falan. Halbuki bu tabii Max Richter dediğin, evet, gibi tam yani.
1: Ha, gene de şey demişler işte, eğer dört mevsimi sıra dışı bir yorumdan dinlemek istiyorsanız bunu alın dinle, yoksa uzak durun. Yani şaşırmamak
0: çok güzel
1: için.
0: Bir güzel bir formül bulmuş.
1: Neyse ben lafı uzattım, süremiz azaldı. Aa. Baktım ben konuk davet edemeyeceğim, sen devam
0: yapma
1: et.
0: Yapma ya.
1: Vallahi vakit
0: İtalyanlarla
1: yok.
0: Tamamlayalım, evet, diyorsun.
1: Aynen.
0: Ya o zaman biz programı bana verdin, aç dedin. Antonio, evet, Vivaldi, evet, dedim. Şimdi kapatıyorsak ben gene Antonio
1: bir
0: Vivaldi.
1: Bildiğimiz var elbet
0: var
1: yani.
0: Ama ne diyorum, ben şaşırtıyorum ama yani bak böyle şimdi. Bildiğiniz Antonio Vivaldi çıkmıyor bu işin. Bak bu programda böyle
1: Vivaldi
0: Antonio Vivaldi'yi ama farklı şeylerle koydum, değil mi? Gene böyle bir şey yapıyorum. Bu sefer herkesin bildiği sol minör Vivaldi'nin iki cello konçertosu. Bilinir, çok çalınanlardan, meşhurlardan bir tanesi. Fakat sahnede bir tane çelist olacak bu iki cello. Diğeri çelist değil.
1: Allah Allah. Ne?
0: Evet,
1: kemancı mı?
0: Hayır, keman yok. Yani enstrüman kendisi. Sesle söyleyecek, vokal. Yani bu inanılmaz bir yorum olacak ve sıra dışı bir şey hakikaten. Bu şimdi vokali kim yapacak dersen, bence bunu bilecek bazı insanlar, tahmin edecekler. Bobby McFerrin gelecek. Bobby McFerrin vokali yapacak ve şeyi de diğer celloyu da Peter Howard çalacak. Ama Bobby McFerrin bunu şey yaparken, vokalini de ikinci celloyu vokalle taklidini yaparken aynı zamanda orkestrayı yönetecek. Yani
1: ya hakikaten sınır tanımıyor bu
0: hiç
1: anda.
0: Ve orkestra da muhteşem. The St. Paul Chamber Orchestra. O da orkestra. St. Paul. Müthiş. Bakalım yani 3 bölümü birden burada dinleyeceğiz. Hı hı. Çünkü burada benim hoşuma giden aslında ikinci bölümdür ve sesle nasıl bu celloyu yapabiliyoruz. Yani o duygusalı bak göreceğiz. Çok şaşıracağız. Şimdi bu 3 bölümü de istersen geldiler.
1: Hemen
0: dinleyelim. Ha, ne dersin?

0: Vallahi ne diyelim?
1: Nasıl oldu?
0: Nefesine yani? Sağlık.
1: Allah Allah. Ben diyorum ki demek ki
0: violonsel insan... kaçmış içine.
1: Ha bir de şöyle bir şey derler. Sen duymuşsundur konser. İnsan sesine en yakın enstrüman
0: violonsel derler.
1: Hep derlerdi. Evet. Mesela keman
0: bu daha yakından da öte bir şey oldu.
1: Bu başka bir şey oldu. Birlikte iç içe geçtiler.
0: İç içe. Ya bir de çok sempatik sahnede değil mi? Bobby McFerrin yani bir inanılmaz şimdi, bir iletişim kuruyor.
1: Ya seyircilerle onlara söyletiyor, bir şeyler yapıyor.
0: Evet,
1: ama burada şimdi daha farklı bir şey yaptı. Bazı şeyler komik çünkü yaptığı şeyler. Pop şarkıları falan da yapıyor ama
0: evet canım onu Don't Worry Be Happy ile tanıdık.
1: En meşhur. Ama burada kendini enstrüman yerine koydu yahu. Bu bir yetenek yani o kadar da kolay
0: gerçekten
1: bir şey
0: değil. Gerçekten bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Çok acı.
0: Evet harika oldu bu iş. Birliklerin sahnesini Vivaldi ile açtık. Bitirdik Vivaldi ile kapatıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Artık veda zamanı.
1: Ne güzel.
0: Sevgili dinleyenler, Birliklerin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Evet, ben de çok keyif aldım. Hoşça kalın diyorum.
2: Birlikte.

0: 90 Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları. 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu ile birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Diamond Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 Sayfa 1. Basım Haziran 2026.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, MIAM Perküsyon ve MIAM Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Korsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philip de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik Dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Dominör 1. Senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Pierre Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere, ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz, fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de, bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

and piano. Pizzicato violins.

triangle. Thank you very much for listening.

çocuklarıma. Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı, senin saydığın gibi doğru ve güzel, hem dalgaları hem saymasını severek. De ki sinek avlıyorsun, sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Diyelim zindana düştün, bir ip al. Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir, sonra yıldızlardan kolyeyi düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir. Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın herkes. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyor? Düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum. Düşlerini somsomut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmemiş desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz. De ki bütün işe yarayanlar... İşe yaramaz sanılanlardan çıkar.

Fanfar reverans pansihir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans pansihiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Aa, hoş bulduk Gayecim. Sorma, çok zor geldim ya. Bu İstanbul'da artık bu trafik nedir ya? Bu böyle Anadolu yakasında oturan.
0: Böyle şikayet ama.
1: Sorma 3 tane metro değiştir. bittim ya yorgunlukta.
0: Ne demek istiyorsun ya, sahneyi bana mı ver demek?
1: Yok vermedim.
0: Bunun altında bir şey var.
1: Yok, hiçbir tamam, şey yok. Tamam. Yani bir baştan şöyle bir anladım. Serzeniş var yani.
0: Ben mesajı aldım. Peki. Sana veriyorum Birlikte'nin sahnesini. Ha. İstediğin gibi kullan.
1: Şöyle canlı canlı gireyim yani.
0: Buyur.
1: Ha canım. Ben şimdi burada çok farklı bir şey yapacağım bu programda, izin verirsen. Şef sensin biliyorsun.
0: Rica ederim efendim. Birlikte yapıyoruz programı.
1: Tabii. Biz çok demokratik programcılarız, evet. Şimdi böyle bir şey var. Yani İtalyan besteciler diye kendimce böyle bir
0: sen
1: tema.
0: Böyle bir temalar etrafında
1: böyle meraklanıyorum. Evet. Herkes yapıyor ya böyle. Yok İspanyol rüzgarı, yok müziğin kanatlarında uçuyoruz falan.
0: Böyle konsept yapıyorsun.
1: Konsept. Benimki de İtalyan besteciler.
0: Ama haber ver ki ben de öyle bir hazırlık yapayım ya. Yani.
1: Öyle şey olur mu bakalım? Sen ona göre şimdi çarpışacağız. Şimdi tabii İtalyan deyince barok döneme gittim mi ne geliyor aklımıza? Antonio Vivaldi.
0: Evet.
1: Çok büyük çünkü bir sürü var fakat ben buna önem veriyorum. Şimdi tabii çok değişik bir versiyon karşımıza çıkacak. Biliyorsun Dört Nevsim yaptı konçertoları ve nasıl yaptı bunu? Keman ve yaylılar orkestrası için değil mi? Şimdi kemana benzeyen bir başka bir enstrüman var. Akordu aynı zaten.
0: Öyle mi?
1: Sol re la mi yani.
0: Sol re la mi?
1: Bileceksin mandolin yani.
0: Mandolin tabii.
1: Ve mandolin de yani böyle bu o dönemin bence çok önemli. Mesela ne var? Gitar var. Barok gitar var ama şey ilgilenmiyorlar pek.
0: Evet.
1: Böyle Handel'ler, Bach'lar, efendim Vivaldi'ler gitarı biraz küçük buluyorlar yani. Biraz aşağı herhalde. Mesela daha çok İspanyol besteciler var. İtalyan farklı. Burada büyük besteciler pek el atmamış ama biliyorsun ki o zaman soylu bir enstrüman daha var. O da lüt.
0: Lüt tabii.
1: Değil mi? Lavta dediğimiz lüt ve dolayısıyla Vivaldi lüt için yazmış konçerto. Mandolin için de yazmış. Ama enteresan mandolin için yazdığı orijinal eserleri var. Bu böyle değil. Şimdi ben Dört Mevsim'in yaz bölümünü mandolin ve yaylılarla çaldıracağım. Nasıl?
0: Evet, gittikçe enteresanlaşıyor işte. Evet.
1: Kemansa keman ama... bu gelen solist o kadar güzel çalıyor ki kemanı aratmıyor yani. O derece güzel ve çok yetenekli bir mandolinci diyeceğiz. İsmini de söyleyince herkes tanıyacak tabii ki. Avi Avital.
0: Tabii ki.
1: Yani evet. Dünya starı bir mandolinci.
0: Mandolinin nesi?
1: Starı. Oluyor, her şeyin pop star var da burada yok mu?
0: Zaten ona rock müzikçi gibi çalıyor mandolini diyorlar. Tabii. Sahnedeki görüntüsü için.
1: Pardon tabii doğru. Ağırlıklı olarak barok kayıtları var ama... Mesela etnik müzik de yapıyor. Etnik müzik de başka enstrümanlarla konserler falan yapıyor. Farklı bir insan. Fakat ben sana şunu söyleyeceğim. Herhalde ne kadar önemli bir şey ki. Yani Deutsche Grammophon'da adam bu Dört Mevsim'i oturmuş kayıt yapmış. Yani öyle her babayı yer verirler mi Deutsche Grammophon? Olmaz ama bu sefer buna demek ki çok önem verilmiş ve yaptığı iş de çok güzel. Şimdi o zaman istersen sahneye davet edelim. Abi Avital'i ve... Venedik Barok Orkestrası da gelsin.
0: Oo, müthiş.
1: Peşinden. Bunlar kendi kendilerini yönetirler. Ve o zaman bu Dört Mevsim'den yaz bölümünün birinci bölüm olarak Allegro non molto, sonra Adagio e piano, presto e forte diye böyle bir bölüm. Son bölüm de presto.
0: Harika.
1: Bakalım nasıl bir açılış olacak hadi canım.
0: Müthiş olacak.
1: Haydi bakalım.

0: Evet.
1: Ha?
0: Çocukluğumuzun enstrümanıydı zaten. Bizde de değil mi? Ne kadar
1: ben
0: önemliydi.
1: Çaldım.
0: Evet, hepimiz
1: ben
0: çalıyorduk.
1: Ben bayağı hem de çok ciddi
0: ya,
1: böyle resitaller de verdim.
0: Tabii tabii.
1: Gitar öncesinde.
0: Ne tatlı bir sonoritesi sesi
1: çok
0: var.
1: Güzel
0: Tabii
1: döktü.
0: Ayı Avital'de.
1: Adam döktürüyor.
0: Muhteşem.
1: Mükemmel.
0: Muhteşem ya.
1: Mükemmel çaldı.
0: Nasıl başlamış biliyor musun mandolinle? Üst kattaki komşusunu duymuş bir gün.
1: Uyduruyorsun.
0: Vallahi.
1: Uydurma.
0: Bak bu geldi aklıma gerçekten.
1: Aa, dedikodular.
0: Benden diyor bir yaş büyük bir şey vardı. Komşumuzun oğlu diyor. Üst
1: aa,
0: katında mandolin. Evet, kendisi demiş ki ben de mandolin istiyorum. Ona gıpta etmiş.
1: Çok güzel ya, harika.
0: Sonra işte hocası Rus hocası varmış.
1: Evet bu.
0: Evet.
1: Şeylerde
0: keman
1: çok
0: hocası diye gelmiş fakat bir şey kadro bulunmamış. Adam mandolin dersi.
1: Ah zavallı. Bize benzedi bu.
0: Dedikodular. Evet.
1: Çok,
0: çok tanınmış bir hocaydı diyor. Mandoline başladım böyle diyor ondan
1: ama
0: sonra
1: ne güzel
0: da.
1: Ne
0: müthiş
1: kadar
0: müthiş bir şey.
1: Ama
0: ilerleme.
1: Demek ki yetenek de var ama bir de bu işi doğru kullanmak
0: İşte
1: var.
0: Bir de değişik stilleri böyle bravo harmanlıyor değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel, çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok kültürlülük
1: var.
0: İşin içine giriyor.
1: Var ve çok başarılı.
0: Evet. Evet şimdi değişik ha stilleri birbirleriyle harmanlamasıyla ünlü benim de konuğum. Madem
1: aa
0: sen böyle bir seçim yaptın.
1: Sen de şimdi uutçu gibi.
0: Ben aralara girip işi karıştırayım.
1: Allah Allah dur
0: evet
1: bakalım ne çıkaracaksın.
0: O da böyle rock çalan bir gitariste benziyor sahnede.
1: Ha, sahnede benziyor ama.
0: Kendisi Asi Kemancı olarak tanınır.
1: Aa, ben bilirim bunu ya.
0: Bilirsin herhalde. Ah bildim vallahi. Bravo. O da biliyorsun 1989 yılında yayınladığı Vivaldi'nin 4 mevsim albümüyle 2
1: tabii
0: milyondan fazla satarak
1: müthiş
0: tüm zamanların en çok satan klasik eseri olarak Guinness Rekorlar kitabına geçti biliyorsun.
1: Bir de geçsin kardeşim ya.
0: Ve 2 yıl en üstte listelerin başında
1: güzel
0: kaldı gerçekten.
1: Tabii ki.
0: Evet Nigel Kennedy gelecek şimdi ve ona
1: çok
0: eşlik edecek 5 Polonyalı müzisyenle birlikte gelecek.
1: Çok hoş.
0: Nigel Kennedy kendisine yakıştırılan punk değil mi punk diyorum punk.
1: Punk diyorlar.
0: Punk
1: evet
0: kemancı.
1: Belki Almanlar punk diyor.
0: punk unvanını hakikaten hak ediyor yaptıklarıyla.
1: Evet evet saçlarını falan boyuyor böyle şeyler.
0: Kimi zaman duygulu kimi zaman neşeli ama genellikle de hareketli olan Nigel Kennedy birliklerinin sahnesinde uslu durmaya karar vermiş bugün.
1: Maşallah yoksa geziniyor değil mi böyle sahnede dolaşıyor falan.
0: Bak ne diyor şşş.
1: Aa nedir o ya?
0: Şşş.
1: Bize mi diyor?
0: Evet sessiz olun diyor çünkü
1: tamam
0: bestesinin adı bu.
1: Ayda.
0: Evet. Şşş.
1: Ne çok güzel. Ne güzel bulmuş ya. Hem susturacak bizi
0: evet
1: hem parça.
0: Evet, şimdi Nigel Kennedy geliyor 5 Polonyalı
1: ha
0: müzisyenle birliklerinin
1: of
0: sahnesinde belki de en sakin anlarından birini yaşatacak
1: yerinde
0: bize
1: duracak, sakin
0: evet
1: duracak. Bakalım nasıl bir şey olacak bu ya.

0: Nasıl? Sıra dışı değil mi?
1: Vallahi
0: Sıra dışı işler
1: şaşırdım.
0: yaptığı için müziğindeki sürprizler de hiç bitmiyor
1: Ben şaşırdım. Bunu
0: Nacuh
1: ilk defa buldum. Şey, nereden çıkardın bilmiyorum. Ben de ilk defa dinliyorum. Çok
0: Evet,
1: güzel.
0: heyecanla dinlemeye de devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Böyle
1: Çok.
0: yetenekli müzikçileri. Evet,
1: Çok. Ha.
0: hadi devam edelim heyecanlanmaya.
1: Öyle mi diyorsun? Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir isim söyleyeceğim şimdi. Kemancılar, herkes ayağa kalkacak. Fritz Kreisler.
0: Hemen kalkıyorum.
1: Bak kalktı kemancı. Başka ben belki dinleyenler için de kemancılar ama
0: Önümü
1: bütün
0: ilikliyorum.
1: tabii ki ya müthiş.
0: Saygıyla.
1: Saygıyla değil mi? Yani bir özelliği var Kreisler'in. Yani hem kemancı aynı zamanda işte düzenlemeci, besteci
0: Her
1: diyelim.
0: şey.
1: Yani bir sürü işler çeviren çok yetenekli bir müzisyen diyebiliriz. Ve çok enteresan, yani ben hep böyle konservatuar zamanında duyardım böyle bir şey işte. Prelüt ve Allegro Puniani. Prelüt ve Allah Allah derdim, nasıl bir
0: Çok
1: şey bu?
0: güzel bir bis
1: Ha,
0: parçasıdır.
1: nasıldır falan, bak tabii sen kemancı olduğun
0: Evet.
1: için bileceksin. Harika hakikaten. Sonra
0: Gerçekten.
1: dinledikten sonra böyle defalarca dinlenebilecek bir eser. Çok güzel hazırlanmış yapın. Fakat enteresandır. Bunu diyor ki ben Puniani stilinde diyor. Ama böyle bir şey anlatırlar Kreisler için. Sen duydun mu bilmiyorum. Başka eserler de yapmış böyle birçok, biliyorsun. Yani mesela Handel'den bilmem Bach'tan şuradan buradan ne istersen var
0: Tabii.
1: hepsinden. Bazı mesela Brahms'tan bile yapıyor. Fakat şey dermiş bunu ahbap toplantı geldi. Ben bir sandık buldum, hazine sandık. Biliyor musun? İşte oradan
0: Yıllarca
1: çıktı.
0: kandırmış
1: Böyle
0: herkese.
1: demiş değil mi? Bak güzel, bunu biliyor kemancılar. Bana çünkü bunu da bir viyolonsel hocası anlattı bizim okulda. Diyor ki böyle sandıktan çıkarır gelirmiş. Bir eser daha oldu. Sonra seneler sonra demiş ki bunların hepsini
0: Ben
1: ben yapmıyorum.
0: yazdım.
1: Ne
0: Çok
1: müthiş.
0: kızmışlar ama
1: Tabii
0: biliyor musun?
1: kızmazlar mı ya, düşünsen.
0: Sahtekar falan demişler.
1: Ama
0: Ama
1: çok iyi.
0: şöyle de bir şey varmış galiba, açıklaması, konser programlarında diyormuş adımın hem besteci hem yorumcu olarak
1: Ha.
0: görülmesini istemiyorum.
1: Ah.
0: Evet.
1: Nasıl bir şey
0: Ne
1: bu?
0: enteresan değil
1: Ama bu da çok
0: mi?
1: farklı bir şey. Adam demek ki kendine göre bir,
0: Ama çok eğlenmiş olmalı kendi kendine değil
1: bence de ya, devamlı bir şey
0: mi?
1: geliyor. Herkes diyor ki müthişmiş
0: Ne
1: falan. Allah Allah diyor,
0: sandıkmış
1: Funyani yani bunu mu yazmış
0: bu?
1: falan, ne güzel olmuş falan
0: Ya.
1: diyorlar. Halbuki alakası yok.
0: İlk o
1: Ben
0: zaman tabii hep yaşamamış. Yani o anda
1: ha
0: yaşamayan
1: ya tabii,
0: besteciler
1: olur
0: gibi
1: mu ya?
0: kavga
1: Bence tabii
0: çıkarttı.
1: uyanık bir adam o. Kendi çağından bir şey yaşayan birini seçer mi yani? Anında ben yazmadım böyle bir şey falan diyecek. Fakat bu enteresan. Mesela tabii ki o kadar güzel yapıyor ki bunu. Yani kimse de
0: Çok
1: itiraz.
0: zarif keman
1: Ya bir de
0: parçaları.
1: itiraz eden çıkmıyor ki ya. Yani hadi canım bunu böyle şey yazarım falan demiyor. Hakikaten ona da benzetiyor yani. Çok güzel bir şekilde beceriyor bu işi demek.
0: Yeniden yazıyor işte canım,
1: İşte
0: değil
1: bence de
0: mi?
1: kesinlikle diyor ki ben acaba Puniani
0: Sam ne
1: olsaydım, ha
0: yapardın?
1: böyle bir Prelüt ve Allegro yazsam nasıl yazardım falan değil
0: Ya.
1: mi? Çok hoş. Evet, şimdi yani bu kemancıların tabii çok iyi bildiği repertuarında olan bir eser. Ama tabii ki bu Fritz Kreisler dedik, hepimiz ayağa kalktık ilk dedi. Şimdi kemancıyı söyleyince gene bir kere daha ayağa kalkıyoruz. Salvatore
0: Ah,
1: Accardo.
0: buyurun.
1: Yani bunu dersek ne oluyor?
0: Boksör kemancı. Ne kadar çok dinledik Salvatore
1: Değil mi?
0: Accardo'yu.
1: Çok çok
0: Ya.
1: şık kemancı yani.
0: Çok.
1: O zaman bir de piyanist gelsin yanına, çünkü tek başına çalamayacak.
0: Herhalde.
1: Laura Manzini de
0: Harika.
1: piyanoda eşlik edecek. Bak geldiler şimdi, Puniani, Prelüt ve Allegro çalıyorlar.

0: Müthiş tabii.
1: Ya gene kaç zaman, bin kere dinledim eseri gene hoşuma gidiyor.
0: Bayılırım. Hele bazen bis olarak çalırlar kemancılar.
1: Çok hoş olur
0: of,
1: değil mi?
0: Of müthiş olur yani.
1: Gidişli böyle.
0: Evet ya, yani niye böyle düşünmüş, konser programlarında hem besteci hem yorumcu olarak görünmek istemiyorum. Niye böyle bir yola başvurmuş?
1: Biliyor musun?
0: Enteresan ya? Yani bilmiyorum.
1: Acaba ben de bulamadım.
0: Sorardık yani.
1: Ben de
0: bulsaydık Chrysler.
1: Mantığını bulamadım ya. Yani.
0: Ama Mozart öyle değil biliyorsun.
1: Neden? İstiyor tabii.
0: Viyana'da besteci ve virtüöz piyanist olarak kendini ispatlamak için
1: her şey
0: elinden geleni yapıyor. Harıl harıl çalışıyor yani. Çok enteresan.
1: Tabii gel çal diyorlar. Hiç kimse hayır demiyor. Her yere gidip çal.
0: Hepsi de majör tonda 3 tane piyano konçertosu besteliyor.
1: Evet.
0: 1783 yılında tamamladı.
1: Evet.
0: 13 numaralı Do majör piyano konçertosu da ona Viyana'da ilk başarısını kazandırıyor.
1: Harika.
0: Çok alkışlanıyor.
1: Tabii.
0: Ve ilk defa o konserden iyi para kazanıyor.
1: Maşallah.
0: Evet vallahi hep biliyorsun yani. Çok
1: ne yapsın
0: ya? Parasını vermiyorlar.
1: Ha filan falan.
0: Yarısını, dörtte birini veriyorlar.
1: Hayat sefillik tabii.
0: Ve babasına yazdığı mektubu da konçertoyu şöyle tanımlamış Mozart.
1: Ne
0: çok
1: diyor?
0: Parlak, zorla kolay arası bir şey. Fazla basitleşmeden müzikten anlamayanların bile kulaklarına sevimli gelecek tarzda. Ama yine de uzmanların da beğenecekleri pasajlar var içinde diyor.
1: Bak ne uyanık.
0: Ne güzel değil mi? Ne kadar güzel.
1: Yani diyor ki yapayım halkın evet. hoşuna gitsin ama.
0: Evet, öyle olmuş zaten.
1: Eleştirmenler de bize yani taş atmasın oradan. Sen de ne biçim eser yazdın falan. Güzel.
0: Bu konçertonun bir özelliği daha var. Mozart konçertonun çalgılamasını yaylı çalgılar eşliğinde çalınacak bir tarzda da yazmış. Öyle bir tarzda.
1: Çok
0: evet.
1: güzel.
0: Evet.
1: Ha nefesli olmadan.
0: Hayır evet. Kuartet eşliğinde.
1: Güzel güzel. Çok. Şimdi, belki de ihtiyaç oluyor
0: evet,
1: böyle.
0: Evet şimdi bu şekliyle dinleyeceğiz biz bunu.
1: Daha güzel.
0: Ve birliklerin sahnesine piyanist Gottlieb Wallisch ve Piatti Kuarteti çağırıyoruz.
1: Ha ben şeyi kaçırdım ama ya.
0: Neyi?
1: Hangi konçertoyu dinliyorduk?
0: 13 numaralı Do majör.
1: Pardon söyledin onu ben daha anladım.
0: Tamam
1: çok
0: ama
1: güzel.
0: Yaylı kuartet.
1: Daha değişik bir versiyonu kulağımıza gelecek.
0: Piyano ve yaylı kuartet.
1: Çok güzel bence daha da sade bir şey olacak. Evet.

0: Borusan Klasik.
1: Değil mi? O kadar güzel yazmış ki. Yani orkestraya falan hiç gerek yok yani.
2: Ya zaten yani renk katıyor şey. Yani bazen oluyor biliyorsun mesela bu tip bazı eserler var. Çünkü hani böyle virtüözite istemeyen mesela artık romantik dönem falan ve Beethoven'dan sonra bu yaylı çalgılar sadece.
1: Bir de uygulaması kolay yani orkestra bulman gerekmiyor.
2: Tabii şunu söylemek istedim yani Mozart'ın orkestrasından bir uyarlama yapabilirsin nefesleri çıkarıp. Sen yani her zaman yapılabilir yani Mozart da bunu düşünerek böyle bir uyarlama yapmış ve tahmin ediyorum ki muhakkak bir ihtiyaç olmuştur.
1: Tabii.
2: Bir yerde bir toplantıda
1: bence
2: bir
1: şey. Bence yetiştirememiştir. Önce böyle yazdı.
2: Şunu bir acele yazayım da bir çalınsın falan. Çalınsın. Vallahi doğru söylüyor. Her şey olabilir. Belki.
1: Son dakikada yazdığı için her
2: kesinlikle,
1: şey.
2: Kesinlikle.
1: Evet çok güzel bir yorum dinledik. Konuklarımızı da uğurladık.
2: Harika.
1: Sen de sıra.
2: Şimdi bana geldi top. Şimdi bu ben gene böyle konservatuvar yıllarında falan böyle arkadaşlar ve işte insanlardan hep duyardım. Mesela ne derlerdi kemancılar? Ya kardeşim Vitali'nin şakonu yani.
1: Çalmak isterdim çok hemen.
2: Ya böyle bir 5 aşağı 10 yukarı gezinirler hep bu laflar dönerdi. Evet. Ben de bu eseri biliyorum o yüzden şey yapmadım. Yani yadırgamadım. Dinlemiştim zaten. Hakikaten de keman repertuarında da
1: müthiş.
2: Bir de şeydir yani böyle ağırlık taşı koyar yani. Şimdi bunu çaldın mı tamam oldun artık yani çalıyorsun zor. Bu kadar da basit bir eser değil. Fakat yani sanıyorum ki repertuar olarak da çok meşhur.
1: Tabii çok meşhur.
2: Öyle değil mi? Yani muhakkak resitallerde işte ne bileyim CD kayıtlarında
1: ben
2: falan.
1: Ben kilisede orkeşliğinde dinlemiştim bir de. Muhteşem.
2: O zaman daha da korkunç.
1: Çok hacim çok büyüyor.
2: Müthiş olur. Bunu isterdim bunu bir gün bulursam bir yerden.
1: Belki kayıt vardır.
2: Bence de bu ama orijinal bir şey. Her zaman yapılacak bir şey değil. Genelde piyano kemanı yapıyorlar. O şekildece. Şimdi bu güzel eseri, şakonu, Tommaso Antonio Vitali'nin bir şeyden dinleyelim, uzak doğulu sanatçılardan dinleyelim. Bin Huang keman çalıyor. Huyunsun kim?
1: O da onun huyuna suyuna gidiyor.
2: Bunu söylerken çok gülüyorum. Huyunsun kim piyano?
1: Hadi bakalım. Değil mi? Suyuna huyunu.
2: Hadi bakalım bir şakon çalsınlar da dinleyelim.

0: Evet, yani iyi, huyu suyu.
1: Her şeyi yerli yerinde yani. Bunlar zaten bak bir şey söyleyeyim, bu
0: İstila ettiler dünyayı.
1: Japonlar ve Çinliler, daha komik bir şey söyleyeceğim. Eskiden bir eleştiri vardı ki doğruydu. Ya bunlar makine gibi çalıyorlar. Evet. Yani doğruydu, makine gibi. Evet. Pek bir böyle ruh yok yani, evet, fazla
0: sıfır
1: bir
0: hata.
1: Sıfır hata abi, ama korkunç çalıyor. Dikiş makinesi gibi adam giriyor, durur, o taraftan çıkıyor. Şimdi bir de şey geldi, ruh geldi.
0: Evet evet.
1: Artık ama geldi anca ama şimdi bu sefer ulaşılmaz oldular.
0: Belki çalıştıkları hocalar değişti.
1: Bence de, bence de biraz
0: açıldılar.
1: Tabii o sadece meditasyonla yapan hocalar, evet, var. Onları böyle şey yetiştiriyorlar hakikaten, böyle ne derler? Teknisyen böyle acayip, evet, çıkıyorlar, evet. Ama tabii bu dediğin doğru, çalıştılar ya da zamanla artık bu oturdu. Şimdi çok da güzel yorumlar çıkıyor yani.
0: Tabii.
1: Mükemmel çalışlar çıkıyor. Yani
0: mukayese de edebilirler, dinliyorlar bir sürü şey.
1: Yani tam artık bu İyice istilaya geçtiler, evet, yani. Evet. Böyleydi yani.
0: Kunsun, çok güzel. Kim?
1: Çok güzel yaptılar vallahi.
0: Ya bu Vitali de Şokonu hakkında da şeyler var. Özgün değil diye dedikodular var aslında. Biliyor musun onu? Ya, bayağı uzun süre sürmüş yani. Bu Pizendel'in demişler keman virtüozu bir ara.
1: Ha. Ama ben şöyle duydum. Sanki bu sadece solo keman için falan çalınıyor.
0: İşte bir sürü şeyler
1: sonra
0: var.
1: Sonra piyano yani yazıldı
0: Tommaso
1: falan.
0: Tommaso Vitalino diye bir kemancıya ait demişler. Sonra demişler ki o Vitalino, Vitali'nin oğlu küçük anlamına geliyor.
1: Çok güzel. Lüferino, Lüferino gibi böyle. Küçük Lüfer yani.
0: Evet,
1: nasıl
0: vallahi
1: bir şey bu ya?
0: Öyle ya. Sonra Pizendel demişler. Ondan sonra şey tanıtmış çünkü bunu. Ondan sonra başlamış.
1: Kim kemancı?
0: Ferdinand David.
1: Ha, onu
0: Mendelssohn'un arkadaşı,
1: anladım,
0: biliyorsun, kemancı.
1: Evet evet. O çağ.
0: Ondan
1: o
0: sonra şey dikkat çekmiş tabii.
1: Bir anda herkes
0: dedikodu.
1: Nedir bu falan falan araştırmayı.
0: Neyse tamam ya. Dedikodu.
1: Ya biz bunu biz Antonio Vitali.
0: Yok, sonra öyle, evet, hakikaten öyle böyle yerleşmiş yani. Çok severek de dinleniyor. Şakon deyince de bir Bach gelir akla, biliyorsun.
1: Bravo.
0: Bach'ın Şakonu, bir de Antonio
1: kemancıların
0: Vitali'nin meşhur Şakonu.
1: Bravo, iki tanedir,
0: evet,
1: çok önemli.
0: Peki Offenbach deyince aklına ne gelir senin?
1: Ben bildiğim yani müzikal diyecektim. Operet falan olur yani. Olmaz mı?
0: Olur.
1: Ama başka şey mi
0: var? Başka bir şey yok mu yani Offenbach deyince?
1: Offenbach'tı ben yani.
0: Ya çok aslında çok enteresan. Çok çabuk ünlü olmuş. Çok çabuk da unutulmuş bir besteci Offenbach. Yani,
1: o zaman ama
0: yani. O zaman yani zamanında.
1: Bir anda parlamış,
0: parlamış
1: falan sonra.
0: Ha,
1: ama
0: öldükten
1: şimdi, çünkü
0: şimdi
1: biliniyor
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii
1: çok
0: biliniyor. Zaten çok yönlü, biliyorsun değil mi? Gitar,
1: evet,
0: keman, violonsel, flüt.
1: Oho.
0: Çalmadığı şey yok. Şan Maş öğretmen bile yapmış, biliyor musun? Mecbur.
1: Hayır. Vallahi. Hayır. Baksana zavallı.
0: Geçimini tiyatro orkestrasında çalışarak, violonsel çalışarak.
1: Demek ki çok yönlü bir adam.
0: Sağlamış.
1: Çok
0: ve
1: yönlü
0: tabii
1: bir
0: ki Fransız komik operasının
1: tabii, tabii
0: ustası olmuş.
1: Muhteşem yani yaptığı şeyler.
0: Gerçekten de Hoffman'ın masallarıyla biliyorsun adını müzik tarihine yazdırdı.
1: Mükemmel.
0: Tamam, bu kadar konuştuk ama bu yani dinleyeceğimiz
1: ne
0: eserin ne masallarla ne operet, hiç uzaktan yakından alakası yok.
1: Sandıktan çıkarıyorsun.
0: Kimle alakası var biliyor musun? Sandıktan çıkarıyorum. Kreisler gibi. Başka ünlü opera bestecisi Rossini ile ilgisi var.
1: Ha, tema alacak eseri galiba.
0: Çünkü Offenbach Rossini'nin anısına violonsel için bir fantezi bestelemiş.
1: Aa, ne kadar şeker.
0: Ya çok.
1: Hiç ben bunu.
0: Şimdi onu dinleyeceğiz birliktenin sahnesinde.
1: Bak görüyor musun? Evet. Gizli kalmış.
0: Evet, ben hiç yeni keşfettim valla.
1: Bravo, hiç bilmem.
0: Violonselci Rafael Gromes geliyor.
1: Evet.
0: Ve kendisine Enrico Delamboy yönetimindeki VDR Radyo Senfoni
1: Alman
0: Orkestrası eşlik ediyor.
1: Oo.
0: Alman. Beste Ocher und Funk Radyo Senfoni Orkestrası.
1: Şahane bir orkestra. Tamam.

0: Ya ne güzel değil mi? Rossi'nin anısına. Tabii Viyoronse'yi de çok iyi tanıdığı için Offenbach.
1: Muhteşem.
0: Harika bir fantezi bestelemiş.
1: Çok güzel yapmış yani.
0: Evet.
1: Çalınıyor mu acaba şey
0: vallahi
1: repertuar?
0: Bilmiyorum yani ilk
1: pek
0: defa
1: fazla
0: duydum.
1: Yani böyle, böyle konser repertuarlarında genelde bu evet. Fantezi mantisi deyince
0: hafif
1: şey çıkar.
0: Kalıyor gibi değil mi?
1: Hayır hayır genelde biliyorsun Çaykovski de konçerto yazmamış ama varyasyonları yazmış Rokoko teması evet. Üzerine falan. Yani onu bilirler daha çok yani çelistler evet. Bunu çalar. Offenbach çaldıklarını duymadım. Bizim oğlana söyleyeyim bari ya.
0: Evet
1: bak,
0: bir de violonsel konçertoları da çok güzel tabii
1: tamam
0: ki.
1: İşte ya Offenbach'tan bir şey
0: evet,
1: çalsın.
0: Evet Rossini'nin anısına fantezi.
1: Bunu bulayım ben notasını.
0: Violonsel ve orkestra için.
1: Tamam bulacağım. Tamam, bulacağım.
0: Çok. Evet buyurun sahne hazır. Ha.
1: O zaman şöyle biliyorsun İtalyan diye bugün çıktık evet. Yola ya gidiyoruz böyle İtalyanlardan. Şimdi şöyle bir şey var. Gene bu Vivaldi'nin dört mevsimine döneceğim ben ama bu sefer farklı bir dönüş yapacağım.
0: Allah Allah nasıl
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet yani şimdi böyle bir moda var biliyorsun yani yapılıyor recompose diyorlar böyle yeniden.
0: Yeniden.
1: Buna ne diyorlar mesela Türkçe'de?
0: Yeniden doğuş.
1: Gibi mi yoksa yeniden yapılandırma?
0: Yapılandırma şey bak, gibi. Ya yani evleri yıkıp yapıyorlar ya.
1: Geri dönüş. Tek ona benzeyeceğini zannetmiyorum ama o da doğru aslında eski evi yeni falan. Bu öyle değil ama burada recompose yaparken.
0: Yeniden besteleniyor
1: tabii
0: aslında.
1: Tabii ki besteleniyor çünkü mesela oradan bir fikir alıp. Hı hı. Bir tema alıp bu sefer o besteci kendisini de koyuyor.
0: Hı hı.
1: Ki zaten artık Vivaldi demiyor yani kendisi.
0: Tabii.
1: Şimdi bunu yapan çok başarılı bir Alman var. Max Richter.
0: Oo, evet. Çok ünlü
1: ve,
0: oldu.
1: Ve bak o plak satışı falan CD diyorduk. Bunun da çok büyük rekorları oldu. Yani çok ilgi gördü hı hı. Yapıldığı anda. Max Richter aslında yani daha çok film müzikleriyle kendisini tanıtmış yani 1966'da.
0: Ama en çok Vivaldi ile isim değil mi adını
1: tabii
0: duyurdu.
1: Ki. Ha bir anda yok film müzikleriyle de şeyi vardı fakat bu sansasyonel bir şey oldu yani. Fazla konserlerde değerlendirmeye çalınmaya başladı işte ne bileyim DVD'leri yapıldı işte CD'ler.
0: Aslında ne kadar tehlikeli değil mi çok bilinen tabii. Bir eser üzerine yapmış bunu yani.
1: Ama göreceksin ki şimdi.
0: Kendini ateşe atmış.
1: Hayır hayır ateşe atmış değil fazla kendisi olmuş yani. Ben evet. Yani sadece karikatürize biraz burada dinlediğim zaman Vivaldi'nin mesela şimdi burada yapacağımız şey kış bölümü. Ya o meşhurdur onun ikinci bölümde şeyler gider kızaklar. Böyle pizzikat atım taktik evet. Taktim tak ta ti ta ta ri ra ri çalar falan.
0: Evet.
1: Mükemmel bir şeydir o kışı hatırlatır kızaklar. Gidiyor sonra duruyor falan atlı kızaklı şey falan. Şimdi böyle bir şey yok ya. Yani adam oradan bir hücre almış bir şey almış. Yani kendisi yeniden yapmış tamam bu diyor. Abi yok mu var. Mesela daha komik bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi ilk bölümde kışın konçertonun ilk bölümünde Karadeniz havası var.
0: Allah Allah.
1: 7-8'lik. Ben dinler dinlemez çok tuhaf oldum yani. Ya bu ne biçim Vivaldi ya böyle. 1-2-3-4 yani çok enteresan bir mesela burada ilk yaptığı şey ne yapmış adam ritmi değiştirmiş bir kere. Acayip bir yenilik gelmiş. Biraz da oradaki o temayı baştaki temayı alıp onunla oynamış yani hücrelerle.
0: Zaten şey demişlerdi ya ben hatırlıyorum bu ilk çıktığı zaman CD çok ana temaya çok dokunmadan. Kışkırtıcı bir şekilde yeniden kurgulamış
1: evet, evet.
0: Diyorlardı yani.
1: Tamam işte yani böyle evet. Şey. Tabii kurgusu tamamıyla kendine ait ve başka bir şey çıkmış. Ama tabii dinlediğin zaman birisi diyor kardeşim bu Vivaldi'nin kış değil mi ya konça falan gibi
0: tabii canım.
1: Hatırlatması var. Ama tam da değil yani farklı değil. Şeyler. Bu Max Richter çok da yetenekli bir adam. Yani piyano ve org çalıyor bir de yani kilise orgu da çalan bir adam. Ve sonradan bu kompozisyon işine giriyor ve çok başarılı. Onu söyleyebilirim. Film müzikleri de çok çok güzel. Başka eserleri de var. Sadece film müziği değil. Şimdi burada o zaman çok farklı bir şey yapıyoruz. Daniel Hopp kemanda gelecek. Konzerthaus Kamer Orkestrası Berlin çalıyor. André de Rieder orkestrayı yönetiyor.
0: Harika.
1: Şimdi bu kış bölümünü yani şey konçertosunu 3 bölümünü arka arkaya Max Richter'in recompose ile dinliyoruz yani yeniden yapılandırdığı evet. Haliyle bakalım nasıl bir şey olacak.

0: Değil mi? Çok söyledim bak yani, evet, ilk bölümde söyledim, insan gerçekten nasıl bir tuhaflaşıyor.
1: Boşuna ses getirmiyor bazı şeyler.
0: Barok mu
1: şeyler
0: bu kardeşim? Evet. İtalyan mı, Karadeniz mi? Rize dolaylarından mı falan?
1: Herkes dinler bunu bir de.
0: Tabii tabii, çok hoş oluyor.
1: Çok fazla dinleyiciye ulaşmış zaten.
0: Kesinlikle kesinlikle. Çok,
1: İşte
0: çok.
1: Bazıları için kabul edilemez bir durum olmuş bu. Bazıları için evet. Yani öyle. Var bayağı mı? Bir müzik dünyasını karıştırmıştı beni, hatırlıyorum çıktığı
0: tabii,
1: zaman.
0: Tabii tabii. Ya şey olan tutucular kızmıştır.
1: Tabii canım. Yani ne,
0: ne yapıyorsun
1: böyle
0: sen, ne ya yapıyorsun, bir var diye mahvettin perişan. Adam şey mezarında.
1: Ama sonra şey demişler, işin kötü ya da kayıt çok son derece şey düzgün yani, çok etkileyici demişler. Tabii. Hani hiçbir şey olmasa kayıt çok etkileyici.
0: Ha, evet yani, evet yani şeye kızamıyorlar yani.
1: Çok başarılı bir kayıt. Tabii ki. Çok hoş bir atmosferi vardı demişler yani, alışılmış bir durum değil ama. Hani alışılmış tabii yorumun dışında ama.
0: Tabii.
1: Ya bu zaten kaç defa yapıldı. Her seferinde de aynı tepkiyi göstermeseler yani.
0: Evet.
1: İlk defa değil ki yani tabii bu ki yapılan şeyler.
0: Ama
1: yani
0: şöyle, yalnız yapılanlar vardı da mesela daha ziyade dikkat edersen. Hı hı. Bu şey caz stilinde mesela Bach Vivaldi'leri. Evet, evet. Şey yapıyordu işte, davul, piyano, evet, bas, evet. Adamın adını şimdi.
1: Lucie.
0: Böyle bravo. Hı-hı. Bak senin beyin daha iyi çalışıyor. Biz yavaş yavaş eskitiyoruz galiba bu işi. Tabii Jacques Lucie yani, evet, o mesela yaptığında orada da bazı insanlar, hı-hı, tutucular dediler. Ya olur mu canım?
1: Ama
0: böyle
1: o hiç ellemedi.
0: Hayır o doğru. O doğru. Bir şey yapmıyordu, evet, yani. Alıp caz, evet, ritmine sokuyordu falan falan. Halbuki bu tabii Max Richter dediğin, evet, gibi tam yani.
1: Ha, gene de şey demişler işte, eğer gün, şey dört mevsimi sıra dışı bir yorumdan dinlemek istiyorsanız bunu alın, dinle, yoksa uzak durun. Yani şaşırmamak için.
0: Çok güzel
1: için
0: bir güzel bir formül bulmuş.
1: Neyse ben lafı uzattım, süremiz azaldı. Baktım ben konuk davet edemeyeceğim, sen devam
0: yapma
1: et.
0: Yapma ya.
1: Vallahi vakit
0: İtalyanlarla
1: yok.
0: Tamamlayalım,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Aynen.
0: Ya o zaman biz programı bana verdin, aç dedin. Antonio, evet, Vivaldi dedim. Evet. Şimdi kapatıyorsak ben gene Antonio
1: bir
0: Vivaldi.
1: Bildiğimiz var elbet
0: var
1: yani.
0: Ama ne diyorum, ben şaşırtıyorum ama yani. Bak böyle şimdi bildiğiniz Antonio Vivaldi çıkmıyor bu işine. Bak bu programda böyle
1: Vivaldi
0: Antonio Vivaldi'yi ama farklı şeylerle koydum, değil mi? Gene böyle bir şey yapıyorum. Bu sefer herkesin bildiği sol minör Vivaldi'nin iki cello konçertosu. Bilinir, çok çalınanlardan, meşhurlardan bir tanesi. Fakat sahnede bir tane çelist olacak bu iki çelok. Diğeri çelist değil.
1: Allah Allah. Ne?
0: Evet,
1: kemancı mı?
0: Hayır, keman yok. Yani enstrüman kendisi. Sesle söyleyecek, vokal. Yani bu inanılmaz bir yorum olacak ve sıra dışı bir şey hakikaten. Bu şimdi vokali kim yapacak dersen, bence bunu bilecek bazı insanlar, tahmin edecekler. Bobby McFerrin gelecek. Bobby McFerrin vokali yapacak ve şeyi de diğer çelloyu da Peter Howard çalacak. Ama Bobby McFerrin bunu şey yaparken vokalini de ikinci çelloyu vokalle taklidini yaparken aynı zamanda orkestrayı yönetecek. Yani
1: ya, hakikaten sınır tanımıyor bu anda.
0: Ve orkestra da muhteşem. The St. Paul Chamber Orchestra. O da orkestra. St. Paul. Müthiş. Bakalım yani 3 bölümü birden burada dinleyeceğiz. Hı hı. Çünkü burada benim hoşuma giden aslında ikinci bölümdür ve sesle nasıl bu çelloyu yapabiliyoruz. Yani o duygusalı bak göreceğiz. Çok şaşıracağız. Şimdi bu 3 bölümü de istersen geldiler.
1: Hemen
0: bir
1: dinleyelim.
0: Ha, ne dersin?

0: Valla ne diyelim?
1: Nasıl oldu
0: nefesine
1: yani?
0: Nefesine sağlık.
1: Allah Allah. Ben diyorum ki demek ki
0: Biyolonsel
1: insan...
0: Biyolonsel kaçmış içine.
1: Hayır, bir de şöyle bir şey derler. Sen duymuşsundur konser. İnsan sesine en yakın enstrüman.
0: Biyolonsel derler.
1: Hep derler evet. Mesela keman.
0: Bu daha diye. Yakından da öte bir şey oldu.
1: Bu başka bir şey oldu. Birlikte iç içe geçtiler.
0: İç içe. Ya bir de çok sempatik sahnede değil mi? Bobby McFerrin yani. Bir inanılmaz şimdi, bir iletişim kuruyor.
1: Ya seyircilerle onlara söyletiyor. Bir şeyler
0: evet,
1: yapıyor.
0: Evet,
1: ama burada yani. Şimdi daha farklı bir şey yaptı. Bazı şeyler komik çünkü yaptığı şeyler. Pop şarkıları falan da yapıyor ama
0: evet canım onu Don't Worry Be Happy ile tanıdık.
1: En meşhur. Ama burada kendini enstrüman yerine koydu yahu. Bu bir yetenek yani. O kadar da kolay
0: gerçekten
1: bir şey.
0: Gerçekten bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Çok acı.
0: Evet, harika oldu bu iş. Birliklerin tamam. Sahnesini Vivaldi ile açtık.
1: Bitirdi
0: Vivaldi
1: mi?
0: İle kapatıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Artık veda zamanı.
1: Ne güzel.
0: Sevgili dinleyenler, birliklerin sahne ışıklarını birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Evet, ben de çok keyif aldım. Hoşça kalın diyorum.
2: Birlikte.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey değil.

Bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philippe de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım, operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu 2 hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik Dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde 3 güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do minör 1. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni

20. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Piero Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü, Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Intime Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, Neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, Neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, New Complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere, ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz, fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de, bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.